Nama yamel murka bu fomu yaranım bu herkedin sözü versin ve hajaranım.